kış işten geçti. Gönlümü kaptırdım kanatsız bir kuşa. Hasrete belendi kış işten geçti kürem. Etrafımı sardı ayrık otları. Kuzuları kesip sattık atları. Bir tatlı gülüşe verdik katları. Serveti batırdı kış işten geçti. Barlarda diskoda attık havayı. Karganın sırtına yaptık yuvayı. Sorma geçsin o eski dağ.

senden geçti Kürem. Bunca sene boşa ömür çürüttüm. Dünyanın malıyla gönül avuttum. Esen yele karşı harman savurdum.

duvarlara darıldım. Efkarlandım, yaralandım, kırıldım. Gül diye bir yılana sarıldım. Gerçeği anladım ama iş işten geçti. Kıymeti yok imiş tacile tahtın. Lokması tatlıdır helal kazancın. Düşmeye gör tanımaz kardeşim. Kendimi bitirdim vallahi iş işten geçti. Elde avuçta var iken gül gibi geçinip gidiyorduk ağalar gibi. Rüzgara kapılan bir harman gibi darma duman olduk iş işten geçti. Bir kere düştük ya soran olmadı. Artık bu alemden de umudum kalmadı. Şimdi etrafımda kim

İnsan kaç kez ölür? İnsan kaç kez yaralanır bu hayatta? İnsan kaç defa darda kalır bu alemde? Bu dar günümde, bu zor günümde İstedim ki sen gelesin yar. Gelip de bu halımı göresin. Elimi tutasın, sevdiğim diyesin. İstedim ki sen gelesin.

Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83. Gül İnşaat reklamları sundu.
0: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifine ilişkin, "Hedefimiz suç zincirinin son halkasını yakalamak değil, ilk halkasını kırmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tek bir evladımızı dahi karanlığa bırakmayacağız," dedi. İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve sanal medya platformlarında yürütülen oyuna gelme kampanyasıyla sanal kumar ve bahis faaliyetlerinin oluşturduğu risklere dikkat çekildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026 tarihinden bu yana meydana gelen ve adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüpheli tespit edilmiştir. Bu şüphelilerden 9'u tutuklanmış, 14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır, dedi. Yükseköğretimde öğrenci affını da içeren 7592 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, "Hiçbir gencimizin hayalinin yarım kalmasını istemiyoruz," dedi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhammed Bakri Zülkadr, ABD davranışlarını düzeltene kadar Hürmüz Boğazı açılmayacak," dedi. Spor. Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, güzel bir sezon temenni ettiklerini belirterek, "Niyetimiz güzel bir futbol izlettirmek şehrimize ve taraftarımıza. İnşallah yarışmacı bir takım oluruz diye ümit ediyoruz," dedi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu revanşında deplasmanda oynayacağı Sturm Graz maçının hazırlıklarını dün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı. Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah'ı kadrosuna katması bölge turizmini hareketlendirdi. Mısırlı futbolcunun dünya çapındaki ünlü kentin tanınırlığını zirveye taşırken, Kahire ve Tahran'dan başlayan seferlerle bölge ekonomisinde yeni bir dönem başladı. Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bu yıl 24.sü düzenlenen geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali kapsamında aba güreşleri gerçekleştirildi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6658 lira 33 kuruş, Amerikan doları 47 lira 69 kuruş, euro 55 lira 19 kuruş, sterlin 64 lira 42 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 82 dolar 21 sent, bir bitcoin 65.085 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.779 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleriyle Balıkesir'in kuzey, Muğla'nın iç Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı, Didim Tur, ETS Tur markasıdır.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
2: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
3: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi, aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
5: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
6: Frekansınız 105 olsun.

0: Aksesuar reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544-654-6152. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Ligar Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
2: Tutku FM 105, Tutkun bu frekansta. 105.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim ve Atakum. İletişim 0538 623 5593.

0: gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, teslim aşamasına gelen afet konutlarının görüntülerini depremzede Harun Akbaş'ın "Bu millet yalnız kalmadı" sözlerini alıntılayarak paylaştı. Bakan Kurum sosyal medya paylaşımında "Yalnız bırakmadık, bırakmayız. Bir yıl önce depremin yaralarını sarmak için seferber olduğumuz Sındırgı'da bugün yeni yuvalar yükseliyor. Son aşamaya geldiğimiz inşaat çalışmalarında anahtarları çok yakında teslim edeceğiz" mesajını verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nu bugün saat 12'de Adalet Bakanlığı'nda kabul edecek. Ticaret Bakanlığı 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının başlamasına bir ay kala kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerine hız verdi. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İran'la devam eden müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, İran'la müzakereleri sessizce yaptıklarını belirterek, "İran'la sadece yarım müzakere halindeyiz. İran'ın yüksek enflasyonu ve parasızlığını sadece izliyoruz" ifadelerini kullandı. Rusya'nın Belgorod bölgesinde Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, güzel bir sezon temenni ettiklerini belirterek, "Niyetimiz güzel bir futbol izlettirmek şehrimize ve taraftarımıza. İnşallah yarışmacı bir takım oluruz diye ümit ediyoruz" dedi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu revanşında deplasmanda oynayacağı Sturm Graz maçının hazırlıklarını dün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı. Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah'ı kadrosuna katması bölge turizmini hareketlendirdi. Mısırlı futbolcunun dünya çapındaki ünlü kentin tanınırlığını zirveye taşırken, Kahire ve Tahran'dan başlayan seferlerle bölge ekonomisinde yeni bir dönem başladı. Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bu yıl 24.sü düzenlenen geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali kapsamında aba güreşleri gerçekleştirildi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.658 lira 33 kuruş, Amerikan doları 47 lira 69 kuruş, euro 55 lira 19 kuruş, sterlin 64 lira 42 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 82 dolar 21 sent, bir bitcoin 65.085 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.779 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleriyle Balıkesir'in kuzey, Muğla'nın iç, Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik, 0539 219 1359.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 0032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
4: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
2: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.

0: danışmanlığı güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri Çakallı Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
3: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 ilk adım. Etsiz ve eşsiz

0: Utku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.
1: Kabul et, sonu yoktu, bir gün ayrılacaktık. Kaderin kucağında belki bir oyuncaktık. Kabul et, suçunu senin de var. Hataların çalmıştı

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593. Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
1: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532 446 3166.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin görüşmelerine başladı. Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. Üniversite hayali kuran adaylar için geri sayım başladı. 29 Temmuz'da başlayan 2026 YKS tercih süreci bugün sona eriyor. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İran'la devam eden müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, İran'la müzakereleri sessizce yaptıklarını belirterek, "İran'la sadece yarım müzakere halindeyiz. İran'ın yüksek enflasyonu ve parasızlığını sadece izliyoruz." ifadelerini kullandı. Rusya'nın Belgorod bölgesinde Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz güzel bir sezon temenni ettiklerini belirterek "Niyetimiz güzel bir futbol izlettirmek şehrimize ve taraftarımıza. İnşallah yarışmacı bir takım oluruz diye ümit ediyoruz." dedi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında deplasmanda oynayacağı Sturm Graz maçının hazırlıklarını dün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı. Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah'ı kadrosuna katması bölge turizmini hareketlendirdi. Mısırlı futbolcunun dünya çapındaki ünü kentin tanınırlığını zirveye taşırken Kahire ve Tahran'dan başlayan seferlerle bölge ekonomisinde yeni bir dönem başladı. Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bu yıl 24.sü düzenlenen geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali kapsamında aba güreşleri gerçekleştirildi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.658 lira 33 kuruş, Amerikan doları 47 lira 69 kuruş, euro 55 lira 19 kuruş, sterlin 64 lira 42 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 82 dolar 21 sent, bir bitcoin 65.085 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.779 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleriyle Balıkesir'in kuzey, Muğla'nın iç Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
0: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
4: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyu kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları o

0: 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 0032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
3: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
4: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

0: gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini Adalet Bakanlığı'nda kabul etti. Saat 12'de başlayan görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı ve Almanya Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler ele alındı. Ticaret Bakanlığı 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerine başladı. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Akdeniz'deki mikroplastik kirliliği ile mücadele kapsamında 1 Temmuz'dan bu yana 6 ilde devam eden denetimlerde 52 tesise toplam 118 milyon 211 bin lira idari ceza uyguladı. 19 tesisin faaliyetleri durduruldu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin mevcut politikasını ve deniz ablukasını sürdürmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın güvenli bir geçiş güzergahı olmayacağını söyledi. Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, güzel bir sezon temenni ettiklerini belirterek, "Niyetimiz güzel bir futbol izlettirmek şehrimize ve taraftarımıza. İnşallah yarışmacı bir takım oluruz diye ümit ediyoruz," dedi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu revanşında deplasmanda oynayacağı Sturm Graz maçının hazırlıklarını dün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı. Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah'ı kadrosuna katması bölge turizmini hareketlendirdi. Mısırlı futbolcunun dünya çapındaki ünlü kentin tanınırlığını zirveye taşırken Kahire ve Tahran'dan başlayan seferlerle bölge ekonomisinde yeni bir dönem başladı. Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bu yıl 24.sü düzenlenen geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali kapsamında aba güreşleri gerçekleştirildi.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6658 lira 33 kuruş, Amerikan doları 47 lira 69 kuruş, euro 55 lira 19 kuruş, sterlin 64 lira 42 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 82 dolar 21 sent, bir bitcoin 65.085 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.779 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleriyle Balıkesir'in kuzey, Muğla'nın iç Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
4: Damla Damla programı devam ediyor.

Selamlar sevgiler, sevgili dostlar. Şöyle 10.08.2026 günlerden pazartesi Türkiye saatlerimiz 15.07. Bugün de Damla ile olan birlikteliğiniz en tutkulu şekilde başlamış bulunuyor. Şöyle saatlerimiz 18'i gösterene kadar ben buralarda olacağım. Özel ve güzel şarkılarımı bugün de sizlerle dinleyicilerim sizlerle buluşturacağım. Duygulara hitap eden özel ve güzel programlardan bir tanesi bugün yine sizleri bekliyor. O halde ne diyorum? Sizlerle dinleyicilerim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Damla ile olan birlikteliğiniz başlamış bulunuyor.

0: Birlikteliğimiz en güzel şekilde devam ediyor sevgili dostlar. Sakattım anında devrede 0542-744-6555'ten o güzel mesajlarınızı bugün de Damla'ya göndermeyi unutmuyorsunuz. Gerçekten şöyle duygulara hitap eden o kadar özel, o kadar güzel şarkılarım var ki listemde. Benden size ufacık bir tavsiye, kesinlikle ama kesinlikle frekanslarınız değiştirmiyor, radyolarınızın sesini ise açmayı unutmuyorsunuz. Unutmayın ki Damla'ylasınız diyorum. Gerçekten şöyle muhteşem bir şarkıyla sizleri baş başa bırakmadan önce beni severek dinleyen tüm dinleyicilerime armağan etmek istiyorum.
1: Uykular haram olur, sensiz olduğum zaman.
2: Damla Damla en güzel şarkılar bu.

Gerçekten muhteşem bir şarkıydı. Bunu uğurlamış ve göndermiş olduk sevgili dostlar. Damla ile olan birlikteliğinizden tutkulu şekilde devam ediyor. Şöyle radyolarını yeni açan gönül dostlarına. Ben bir kez daha merhabalar demek istiyorum. Birlikteliğimiz şöyle saat 18'e kadar devam edecek. En özel

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.

evinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun. Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
2: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.
3: Birlikteliğimizden güzel şekilde devam ediyor. Sevgili dostlar, Damla Hanım herkese diyor, tüm dinleyicilerinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bereketli bir hafta olsun demiş. Ters Selim Yavuz Türk abi mesajını ulaştırmış. Teşekkürler abicim, sen de programıma hoş geldin, sefalar getirdin diyorum. İnşallah hepimiz için hayırlı, huzurlu, bereketli, mutlu, sağlıklı bir hafta olur. Ben de bunu temenni ediyorum. Listemde çok özel, çok güzel şarkılarım var. İşte onlardan bir tanesi. Beni şöyle kalpten, yürekten, gönülden dinleyen, gerçekten seven dinleyen dinleyicilerim için armağan etmek istiyorum. İstek attım anında devrede. 0542-744-6555 diyelim. Tuğba Başaran'ın güzel şarkısıyla bizler de artık baş başa kalalım, değil mi?

0: Birlikteliğimizden güzel şekilde devam ediyor. Sevgili dostlar, istek attım anında devrede 0542-744-6555'ten. O güzel mesajlarınızı Damla'ya göndermeyi unutmuyorsunuz. Reklam ve sponsorluklar için alan koduyla 0362-431-6484 anında devrede diyorum. Şöyle yavaş yavaş tempomu düşürüyorum. Akıllarda, yüreklerde, gönüllerdeyiz bırakan şarkılarla daha yoluma, yolculuğuma kaldığım yerden hemen devam ediyorum.
1: Damla damla en güzel şarkılar bu programda.

Canlı yayında. Damla damla en güzel şarkılar bu programda.

15.34 yaptık Türkiye saatlerimizi birlikteliğimizden güzel şekilde devam ediyor. Sevgili dostlar, iyi yayınlar diyor, ben Can Göçer. Damla abla her pazartesi günü olduğu gibi bugün yine seni dinliyoruz. Yasımsın şarkısını Polat Bıçak, Enes Gümüş, Mustafa Kurt, Ahmet Durmuş abime, kardeşlerime armağan ediyorum demiş. Teşekkürler, o güzel şarkıyı da ilerleyen dakikalarda listeme dahil ediyor olacağım. Sizler ne yapıyorsunuz? Takibi bırakmıyorsunuz sevgili dostlar. İstek attım anında devrede. 0542 744 6555'ten o güzel mesajlarınızı bizlere göndermeyi unutmuyorsunuz. Reklam ve sponsorluklar için ise alan koduyla 0362 431 6484'ten bana bağlanabilir, detaylı bilgi de alabilirsiniz. Ahiyan sizlerle rüya gibiydin. Rüya.

Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizde hizmet

0: hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak. Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
1: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.

kendimi. İstek şarkılarımızdan bir tanesiydi sevgili dostlar. Yoğun bir şekilde yayınıma da kaldığım yerden devam ediyorum. İstek attım anında devrede 0542-744-6555'ten o güzel mesajlarınızı bugün de Damla'ya göndermeyi unutmuyorsunuz. Listemde çok özel, çok güzel şarkılarım var. Sizler ne yapıyorsunuz? Radyolarınızın sesini açarak, frekanslarınızı değiştirmeyerek bizleri takip etmeyi unutmuyorsunuz.

Gerçekten çok güzel bir şarkı değil mi? Şöyle beni severek dinleyen tüm dinleyicilerime de bu güzel şarkımı armağan ediyorum. Ben de çok seviyorum. Bana da armağan olsun diyorum. Şöyle bazen programda kendime de armağan ediyorum. Çünkü benim de sevdiğim, şöyle beğenerek dinlediğim şarkılar var. Bu arada biliyorsunuz 16'dan sonra arabesk şarkılara geçiş yapacağım. Cansever'in şarkılarıyla başlayacağım sevgili dostlar. Sevgili Cansever'i de rahmetle, sevgiyle, saygıyla anıyorum. Artık onun da anılarını, hatıralarını bizler programımızda dinledikçe sizlere de dinleteceğiz, hatırlatacağız. Şöyle kalbimizde, gönlümüzde, yüreğimizde yaşatmaya her daim devam edeceğiz. Mesajlarım da yoğunlukta, onları da hemen okuyacağım. Sonra yeni saatimde de çok güzel şarkılarla sizlere eşlik ediyor olacağım. Selamlar ablam Damlacığım senden diyor. Bir ricam var oğlum Samsun Gurbet'te. Edip Akbayram'dan hasretinle diyor, yandı gönlüm. Ne geceyim gece, ne gündüzüm gündüz ablam. De ki annen sana kurban oğlum. Sürekli diyor sizin radyonuzu dinliyormuş. İnşallah Rabbim sizleri de tez zamanda kavuşturur. Gerçekten çok zor bir durum. Sizleri anlıyorum. En güzel şarkılarımı o güzel kardeşime de ben de kalpten, yürekten, gönülden armağan ediyorum. O şarkıyı da az önce de söylediğim gibi 16'dan sonra listeme dahil edeceğim. İnşallah bir an önce sizler de oğlunuza kavuşursunuz. Selam kardeşim Saffet, ben iyi yayınlar, kolay gelsin Müslüm Gürses'ten bir şarkı sana bırakıyorum diyor. Şarkı benden iki nolu dolmuş attı şoför ve yolcularıma gelsin şimdiden, teşekkürler, çalışıyorum seni dinliyorum demiş. Teşekkürler abicim, şöyle direksiyondan ekmek parasını kazanan tüm kaptan şoförlerimize de hayırlı işler, bol kazançlar. En güzel şarkıları onlara da armağan ediyorum. İyi yayınlar, ben Nazlı Göçer. Nazlı Canan'ı parçasına oğlum Can Göçer yeğenim Polat Bıçağı armağan ediyorum demiş. Az önce söylediğim gibi 16'dan sonra şarkılar listemde olacak. Sevmeden sevilmeden bu hayat yaşanmaz ki kalp... sevgili dostlar, bizlerde canlı yayında telefon bağlantısı olmuyor. Sizler sadece WhatsApp üzerinden sevdiklerinize mesajları gönderebiliyorsunuz. Gördüğüm mesajların cevaplarını sizlere buradan kısa kısa vermeye çalışıyorum. O halde ne diyoruz? Rahmetle, saygıyla, sevgiyle anıyoruz analarını, hatıralarını. Bizler her program kalbimizde, gönlümüzde, yüreğimizde yaşatarak sizlere de dinletmeyi unutmuyoruz. Şöyle tüm kaptan şoförlerimize yakışır güzel bir şarkı seçtim. Onu da listeme dahil ettim. Ya güzel şarkımla da ben de sizleri artık baş başa bırakıyorum.

0: 16-11 yaptık Türkiye saatlerimizi. Şöyle kısa bir reklam aramız olacak bu şarkının sonrasında. Reklamlardan sonra gelen mesajları değerlendirmeye alacağım sevgili dostlar. İstekler için acele etmiyoruz. Çünkü benim programım haftanın iki günü olduğu için pazartesi ve salı bayağı bir yoğun oluyor. Onun için şarkılarınızı yavaş yavaş yetiştirmeye çalışıyorum.
1: İlk bakıştığımız
2: damla damla en güzel şarkılar.

Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.

0: Telekom'a gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
4: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
5: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

sen ne bilsin. Damla damla en güzel şarkılar bu programda.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta traktörde satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim ve Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
4: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'yi ziyaret eden Avusturya Başbakanı Christian Stoker'ı resmi törenle karşıladı. İkili ve heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Stoker görüşmelerin ardından ortak basın toplantısına katılacak. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kaldığı otelde saldırı düzenleyen suikast timinde yer alan İhraç Yüzbaşı Burkay Karatepe'ye örgütsel yöntemlerle haberleşerek maddi destek sağladığı ve kaçmasına yardım ettiği öne sürülen ablası Ayşe Alanur Karatepe adliyeye sevk edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakanlık tarafından geliştirilen sosyal risk haritalarına ilişkin elde ettiğimiz verileri analiz ederek sosyal risk taşıyan haneleri belirliyoruz. Sorunlar derinleşmeden nokta atışı destekler sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz açıklamasını yaptı. Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın batısında 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Spor. Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz güzel bir sezon temenni ettiklerini belirterek niyetimiz güzel bir futbol izlettirmek şehrimize ve taraftarımıza. İnşallah yarışmacı bir takım oluruz diye ümit ediyoruz dedi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu revanşında deplasmanda oynayacağı Sturm Graz maçının hazırlıklarını dün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı. Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah'ı kadrosuna katması bölge turizmini hareketlendirdi. Mısırlı futbolcunun dünya çapındaki ünü kentin tanınırlığını zirveye taşırken Kahire ve Tahran'dan başlayan seferlerle bölge ekonomisinde yeni bir dönem başladı. Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bu yıl 24.sü düzenlenen geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali kapsamında aba güreşleri gerçekleştirildi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.658 lira 33 kuruş, Amerikan doları 47 lira 69 kuruş, euro 55 lira 19 kuruş, sterlin 64 lira 42 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 82 dolar 21 sent, bir bitcoin 65.085 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.779 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleriyle Balıkesir'in kuzey, Muğla'nın iç Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Damla Damla programı devam ediyor.

0: Birlikteliğimizden güzel şekilde devam ediyor. Sevgili dostlar, biraz şöyle reklam yoğunluğu vardı. Onun için sizlerden biraz uzak ayrı kaldım ama telafisini en güzel şekilde gerçekleştireceğiz. Selamünaleyküm Damla abla, ben Can Göçer demiş. Fundi'den bezdim vallahi, parçasından canım kanım Enes Çoruhlu'ya kardeşim armağan ediyorum demiş. Teşekkürler, o güzel şarkımı da listeme dahil edeceğim. Özel istekler var, onlar da 20'den sonra yayınlanacak sevgili dostlar. Onun da haberini bizler de vermiş olalım. İstek attım anında devrede 0542 744 65 55. Şöyle gelen mesajlardan okumadığım var mı? Antalya'dan dinliyorum eminim. Duyacaktır mesajımı canım oğlum Kemal Öteken diye. Cengiz Kemal Ötegen annesi mesajını ulaştırmış. Onu da değerlendirdikten hemen sonra unutulmayan şarkıların tek adresinde şöyle kalplerde, yüreklerde, gönüllerde iz bırakan şarkılardan bir tanesiyle ben de yayınıma kaldığım yerden devam ediyorum sevgili dostlar. Bu güzel şarkımda beni dinleyen tüm dinleyicilerim armağanım oluyor.
1: Damla damla en güzel şarkılar.

0: lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
1: Çatalarmut.com'a gene. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komagene'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatalarmut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 6-55-44 Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres. Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
1: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

21 yaptık sevgili dostlar, birlikteliğimizden güzel şekilde devam ediyor. Kolay gelsin, ben Onur Demiş, sizden İbrahim Tatlıses'ten Usta şarkısını istiyorum, çalarsanız çok mutlu olurum, teşekkür ediyorum demiş. Sevgili Onur mesajını ulaştırmış, o güzel şarkıyı da listeme dahil edeceğim sevgili dostlar. Vallahi saatte hangi ara 17.21 oldu değil mi? Ben de bugün inanın bir şey anlamadım, fazla da yayına giremedim. Bunun için de kusuruma bakmayın, yarın dolu dolu inşallah telafisini ederiz. Şöyle son yarım saatim kaldı, son istekler, son mesajlar diyorum. 0542 744 6555 diyelim. Adadener çalışanlarına, tüm müşterilerine, en güzel şarkılar armağanım oluyor. Sevgili Ebru Yaşar şimdilik sırayı almış bulunuyor.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy.

İşte sevgili dostlar, güzel bir şarkıyla ben de artık vedamı gerçekleştiriyorum. Yarın saatlerimiz şöyle tam 15'i gösterdiğinde ben tekrardan buralarda olacağım. Özel ve güzel programlarıma haftanın iki günü pazartesi ve salı sizlerle buluşturuyorum. Duygulara hitap eden şarkıları sizler için listeme dahil ediyorum ve o güzel duygularla, mesajlarla da sizlere iletiyorum. Programın başından sonuna kadar bana eşlik eden, beni yalnız bırakmayan o güzel değerli dinleyicilerime sonsuz teşekkürlerimi yolluyorum. İyi ki varsınız diyorum. Saatlerimiz 20'yi gösterdiğinde özel mesajlarınız, özel istekleriniz değerlendirmeye alınacak sevgili dostlar. Aynı özelliği, aynı güzelliği Kalpten Kalbe programıyla da yaşamanız ve yaşatmanız dileğiyle yarın 15'te buluşmak, görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: reklamları sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi.
0: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: Nihat reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
2: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: reklamları sunar. Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri,

0: 0358 417 1617.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, selde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
3: Özterme Pide Salonu 24 saat açık. Sipariş hattı 0362 432 33 38.
4: Biliyorsun ya, arkanda bıraktığın bu enkazın selasını da okut. Öyle git.

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 56 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi numara 53 ilk adımda.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
4: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

Es alanında. Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: reklamları sunar.
1: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
3: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
5: Özterme Pide Salonu 24 saat açık. Sipariş hattı 0362 432 33 38.
6: Tutku FM 105. Duyguların frekansı.

0: Şad reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 0032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
3: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz Astrova Spor Salonu sponsorluğunda başlıyor sevgili dinleyiciler. Bir gün aradan sonra pazartesi akşamında beraberiz ve gecesinde bizleri internet üzerinden 105 frekansından dinlemekte olan tüm dinleyenlerimize selamlar, sevgiler gönderiyorum ve mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz. İyi yayınlar. Samsun T-Tipi Kapalı C22 koğuşunda Biricik Geçim Canber Çatı'ya ve A15 koğuşundaki kardeşim Yasin Pereke'ye sevgilerimi gönderiyorum. Çarşamba günü önemli bir günümüz var biliyorum. Bu günleri geçirmek kolay değil ama dualarımız, sevgimiz ve bütün kalbimle sizinle. Allah hakkınıza en hayırlısı nasip etsin. Güzel günlerde çıkacağınız günleri bekliyoruz. Güçlü olun. Sizi çok seviyoruz ve hiç yalnız değilsiniz. Tüm güzel şarkılar eşime ve kardeşlerime armağan olsun diyor.

diğer bir mesajımıza geçiyoruz. A7 Koşu'ndan Ömer Şirik, aynı çatı altında kaderli yaptığım canım abim Umut Öztürk ve farklı koğuşlarda bulunan resim Samet Yıldırım Aslan dostum, Berkay'a karşılıkta yatmakta olan Can Parşan Muhammed Gök ve ortamlarına selam olsun. Biz ikna edilenlerle değil, inanmışlarla yola çıktık. Mehmet Elmas Kiracı şarkısı armağan olsun diyor Umut Öztürk.

Sırayla seri bir şekilde A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımızı aktarıyoruz. Bu haftada yatan, her günümü güzelleştiren adam Doğukan Ayrancı. Seni çok seviyorum ve o gülen yüzün hiç düşmesin bir tanem. Çok öpüyorum seni. Kurban olurum şarkısı armağan olsun Doğukan Ayrancı için diyor.

Evet, kaldığımız yerden sırayla devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye ve WhatsApp numaramız 0542 744 6555. Sevdiklerinize, sevenlerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Astarova Spor Salonu Atakum'da Ömür Evleri'nde hizmetinizde. İyi günler, ben Samsun'dan Fatih Eker. Samsun Çarşamba Seyreti bir C5 koğuşunda yatan hatunum Rabia, ama seni tahmin edemeyeceğin kadar, tahmin etsen de bilemeyeceğin kadar, bilsen de düşünemeyeceğin kadar, düşünsen de inanamayacağın kadar çok seviyorum. Kalbim tek sahibi Rabia'm. Ömrümün sonuna kadar bekleyeceğim seni. Seviyorum ömrüm. Seni nasıl özledim şarkısı armağan olsun Fatih Eker'den diyor.

Selamünaleyküm, ben Hasan Kazan. Aleykümselam Hasan. Samsun TTP Kapalıda yatmakta olan canlarım Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emrullah İnce, Mertcan Yiğit ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle sizi seven kardeşiniz Hasan Kazan'dan Armağan Olsun Yıkılma şarkısı 4.

Şarkı isteklerinizi, mesajınızın en sonuna yarın akışımıza formatımıza uygun bir şekilde yazıp gönderin lütfen sevgili dinleyiciler. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum Mert ben bütün radyo dostlarına. Armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar, her şey gönlünüzce olsun diyor. Mert için geliyor diğer bir mesajımız. Biz Ankara'dan Alper ve Tamer Başkurt abileri olarak Samsun T-Tipi Kapalı'da C22 koğuşunda yatmakta olan kardeşimiz Seyfullah Başkurt'a "Olmasaydı sonumuz böyle" şarkısını armağan ediyoruz. Biz ve yengeleri olarak onun arkasındayız ve ona güveniyoruz. Tüm olumsuzluklara inat her daim yanındayız. Ankara'dan Alper ve Tamer Başkurt abileri olarak diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

Yüreğim kanıyor, güzel biliyorum. Geride bıraktı sevgili dinleyiciler. Astarova Spor Salonu Atakum'da hizmetinizde. Ömür evlerinde güzel bir spor salonu spor severleri bekliyor. Tutku FM bünyesinde sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Ben Seda Kantekin. Samsun'un açıkta yatmakta olan nişanlım Koray Söylemez. Kavuşmamıza sayılı günler kaldı. Ben seni çok özledim. Bir an önce sana kavuşmak için gözlerimizi, günlerimizi sayıyorum. Zaman sen yokken geçmiyor. Sen olunca da yetmiyor. Benim şu anki günlük dünyada iki günümde sensin. İyi ki varsın. İyi ki seni sevdim. İyi ki seni sevdim. Gözlerine bakınca senin şarkısını kendisi için armağan ediyorum diyor. Seda Kantekin'den armağan oluyor.

Bir gün aradan sonra yeniden sizlerle beraberiz sevgili dinleyiciler. Hoş geldiniz diyoruz. Radyolarınızın başına Kalpten Kalbe programında cumartesi gecesinde yoğun bir mesaj trafiği vardı. A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vermiştik. Ve bir gün aradan sonra yeniden beraberliğimiz başladı. Haftayı da bu şekilde tamamlayacağız inşallah nasip olursa. Seri bir şekilde sırayla mesajlarınıza yer veriyoruz. Ve hemen sıradaki mesajımıza geçelim. Rabia İfnan, sevgilim Osman'ıma her ne olursa olsun, hangi şartlarda olursak olalım, ben her zaman yanındayım. Bugün de yarın da son nefesimi verdiğim ana kadar elini şu an tutamasam da kalbim hep seninle sevgilim. Halledeceğim bir tanem, çok az daha sabret, seni çok seviyorum, kendine dikkat et diyor Rabia İfnan'dan, armağan oluyor.

İyi günler, ben Emre Söylemez. Samsun açıkta yapmakta olan kadar bile yaptım değerli abim Oğuzhan Altuntaş'a ve diğer değerli dostlarımız için Yalnız Değilsin şarkısını armağan ediyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle diyor Emre Söylemez'den.

Şamsı kapalı yatmakta olan eşim Ebru Yılmaz, kara buluta nefesim o. Ödemeleri toplu yatırdığım için geçmiyormuş. Yarın ödemeleri bankadan bana teslim edecekler. 2-3 günde bir, en fazla 10 olarak bu şekilde yatıracağım. Kıyafetler içinde. Evet, sen çıkarım yap, getireceğim. Seni çok seviyorum. Yak Yak şarkısı Furkan'dan eşine armağan olsun diyor. Furkan Bey sevdikleri için de geliyor.

0: İyi yayınlar Kayseri'den Bülent Samsun'un çarşambada yatan kızım Melike Yılmaz için Yıldırım Budak'tan Can Ağları parçasını armağan ediyorum canım kızım en değerli hazinem. Bir gülüşün yeter dünyam aydınlanıyor, yakında yine beraber olacağız, seni orada bırakmayacağım ömrüm. Kayseri'den Bülent'ten armağan olsun diyor.
1: Tutku FM.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi yayınlar. Taner ben, Sivas Açık'tan Gülbostancı. Teşekkür ediyorum Gülbostancı. Samsun T tipi A10'da yatmakta olan kardeşim Doğukan Bostancı, kuzenim Şevki, çoğaltan ve Samsun Açık'ta olan kardeşim Seyit Aslan Bostancı'ya selam olsun. Doğukan'ım ailecek, yanındayız, seni çok seviyoruz, sadece sabır. Reklamlardan sonra görüşeceğiz, kalbim seninle, en büyük aşkım parçasını armağan ediyorum diyor Sivas Açık'tan Gülbostancı'dan. Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar Emrah Yalçın'dan. Kübra'ya armağan olsun, tüm güzel şarkılar Emrah Yalçın'dan armağan olsun diyor. Emrah Yalçın ve sevdikleri için de geliyor.

yayınlar Samsun Kapalıcı 26'da yatan sevgilim Osman Memiş. Hiçbir gün seni yalnız bırakmıyorum. Sesimi duyurmaya çalışıyorum. Bütün zorlukları aşıyoruz. Aşacağız, az kaldı. Her şey çok güzel olacak. Umutla ol, umutlu ol. Ne kadar şu an ayrı da olmuş olsak biz seninle hep biriz. Beraberiz, yolun sonunda senin olduğunu bildiğim her yola gözüm kapalı giderim. Seni seviyorum, kendine çok dikkat et sevgilim. Osman Memiş'e Armağan Olsun Seni Yazdım şarkısı diyor. Diğer bir mesajımız bizlere ulaşan, iyi yayınlar Harun ben, bütün radyo dostlarına, Tutku FM dinleyenlerine sıradaki şarkıları armağan ediyorum diyor.

İyi günler, ben Karakız Fatih. Öznur'u araman gerekiyor, unutma, ara. Benden bir şey olmaz dedin yine. Resulullah Bey bir cümleyle yılların emeğini, sevgimi ve sana verdiğim değeri yok saydın. Belki beni görmedin, belki duymadın ama ben senden vazgeçmedim. İçimde sana söyleyemediğim çok şey var. Bir gün karşına çıkıp benden bir şey olmaz dediğin kadının senin için ne kadar çok şey olduğunu anlaman dileğiyle karşına çıkasım var parçası. Kara kızdan nefisim Resul Dalbey için armağan olsun.

Nabzın olgunlaştırır, kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana. Mesajınızı görüyoruz ve 0542-744-6555 WhatsApp numaramız. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz. Mesaj trafiği yoğunluğuna göre 30 ile 60 dakika arasında mesajlarınıza yer vermeye özen gösteriyoruz. Bir yeni acı 22 koğuşunda yatan Turan Çam, koğuş arkadaşlarım Recep Büyükdağ, Erdal Büyükdağ, Anadolu Mahallesi'nden Ersin Köseoğlu'na, Barış Yeşil Yurt'a, Melih Altay, Hakan Kocaman. Öbür koğuşlarda yatmak olan Önal Kol, Tahsin Tek, Ferdi Çamoğlu, biz dostumuzu dört duvarda unutanlardan değil, her voltada adını ananlardanız, kardeşlerimiz biz. İçeride bedel öderken dışarıda keyif çatıp bizi unutanları da yazdık. Turan Çam ve koğuş arkadaşlarına armağan olsun bu şarkı diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Yayınlar A2 koğuşunda olan Alkar Ustabaş, aynı sofrayı paylaştığım abilerim Anıl Kılınca, Doğukan Yılmaz, Burhan Dinçer, Azem Adanur, kardeşlerim Emir Şener'e, Azcan, Azcan Hünerli, İbrahim Cankaya, farklı koğuşlarda yatmakta olan canların başta Enes Çoruklu, Çetin Kalaycı, Ahmet Hamdi, Eres, Kemal Ercan, Osman Bayrak, Vedat Yüksel, Okan Bayraktar, Yasin Yangöz'e armağan olsun diyor Alper Ustabaş'tan.

0: Çekilmişim bir köşeye. Ben tüm alemi izliyorum. Siz bakmayın benim suskunluğuma. Ben zamanını bekliyorum. Öfkeyle kalkarsam eğer, bak zarar vermeden oturmam. Bardak zaten dolu. Sabır taşım çatladı çatlayacak. Damlayan acımam. Kralını tanımam.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar. Samsun Açık'ta ve 18 koğuşunda yatmakta olan Emirhan Kaplan'a Köşe Bucak şarkısını armağan ediyorum. Kendine iyi bakacaksın kardeşim diyor. Emirhan Kaplan'a armağan olsun diyor sevenler.

Bizleri internet üzerinden 105 frekansından dinlemekte olan bütün dinleyenlerimize paylaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Bizleri tutkufmturkiye.com'dan dinleyebilirsiniz. Web sayfamıza yenilendi. Ayrıca telefonlarınıza uygulamayı indirebilirsiniz. Samsun Tutku FM yazarak sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar, ben Yasin Çam. Samsun Kapalı A14'te yatan abim Samet Çam. Çok özledim. Çok özledim ile hangi gece sabah olmamış, hangi sabah güneş doğmamış, sıkma canını kurban olduğum abim. Göreceğimiz çok baharlar var. Arada bir şarkısı armağan olsun abim Samet Çam'a diyor dinicimiz.

Selamlar Taner abi, nasılsın diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan Yasin'in Kapalı'da yatan işim. Songül'e bir tanem, benim hala İstanbul'dayım. İstanbul'dayım, çalışıyorum. Buradan direkt görüşe geleceğim. Ablana birkaç şahane mesaj bıraktım. Sabah konuşursunuz sen de. İsteklerini ablana iletirsin. Seni çok özledim Bahar gözüm. Seni çok seviyorum. Ankara'dan Yasin'den. Eşim Songül'e armağan olsun intizarın. Kendine yorumu armağan olsun, kendime şarkısı armağan olsun diyor. Yasin için geliyor.

Evet, bir kez daha hatırlatalım. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz sırayla. Şarkıların yayınlanması biraz zaman alıyor değerli dinleyiciler. Ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimizi de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Samsun TTP Kapalı C22 koğuşunda yatmakta olan canımdan çok sevdiğim eşim Hilmi Kütükoğlu. Biz seninle en çok imkansızken yakıştık birbirimize, kimsenin göremediği bir bağla. Kimsenin bilemediği, bildiği de sevdiği kavuşmak sadece bir ihtimaldi. Vazgeçmemek ise benim sana olan en büyük yeminimdi. Hiçbir zorluk sana ulaşmama engel olamaz. Ölüm olmadığı sürece unutma, zaman vardı, sabrın özgürlüğün olsun. Kurban olduğum illaki bir gün, seni çok seviyorum. Diyar diyar parçasını canından çok sevdiğim eşim Hilmi Kütükoğlu'na armağan ediyorum diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

Merhabalar Kıboşum, nasılsın? İyisindir inşallah, biz iyiyiz. Bir sıkıntı yok, seninle radyo dinliyorum. Seni çok özledim, yarın aramanı bekliyorum. İyisindir inşallah, seni çok seviyorum, kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya ilk göz ağrım parçası Armağan Olsun diyor. Emrah Yalçın için geliyor.

Astrova Spor Salonu sponsorluğunda 21.39 yaptık saatimizi pazartesi gecesinde ve takvim yaprakları da 10 Ağustos'u gösteriyor sevgili dinleyiciler. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamlar, ben A7 koğuşundan Hasan Baydar, aleykümselam. Aynı çatı altında kaderle yaptığım Umut Öztürk, Efkarlı Ahmet Coşkun, Muharrem Durgun, Emin Binici, Mert Efe Öner, Miraç Çeşti, Ömer Faruk Çelik, Bertu Akgün, Salih Özel, Muhammed Ediz, abilerime, kardeşlerime selam olsun diyor. Hasan Baydar'dan armağan olsun diyor.

Evet, 25.00'da gelen mesajımıza yer veriyoruz. 42 dakika olmuş yaklaşık şu anda. Pazartesi gecesinde merhabalar, istek göndermek istiyorum A14 koğuşuna yatan Yunus Emre, Birkan'a, İpek Naz'dan. Canım sevgilim, seni çok özledim, dayanmayacak gibi oluyorum. Dayanmayacak gibi oluyorum bazen sensizliğe. Sonra o güzel bakışın geliyor aklıma. Dayan diyorum kendime, kavuşacağız. Unutma, hala burada seni bekliyorum. Kendine dikkat et, seni çok seviyorum. Talihim yok, bahtım kara. Şarkısı İpek Naz'dan, armağan olsun diyor.

İyi yayınlar. Ben A2 koğuşuna yapmakta olan Azem Adanur. Dostlarım ve kardeşlerim Aziyan Hünerli, Emir Şener'e, Anıl Kınıca, Türkan Çakıroğlu, Elmettin Kazımo, Hasan Kürşet, Alper Ustabaş, Akın Aksoy, Cem Kaya, Fero ve A14 koğuşuna bulunan Çetin Kalayçı Canım'dan çok, Kospi Kemal, Emin Aktuman'a, Türkay Turcan'a, Pürkan Aydın'a selam olsun, not yol karardığında elveda diyen haindir diyerek mesajını sonlandırmış Azem Adanur için geliyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Astoro Spor Salonu sponsorluğunda. Çarşamba kapalı kadın cezaevi C7 koğuşundan Filiz Menekşe'den tüm kader bile yaptım dostlarım. Gamze Sarıhan'a Ela Yıldız, Suden Nuaz, Suden Az Ateş, İknur Tibet'i Emine Sekmen. Nisan Uzun, Sinem Önder'e Eda Nur Yılmaz, Merve Aksoy, Kader Güner. Bir daha sevmek yok şarkısı armağan olsun diyor Filiz Menekşe'den.

Diğer mesajımıza geçiyoruz. Selamünaleyküm, ben Arda Rengin. Aleykümselam Bekir Aydın, Dinçer Çelikçi, Nevzat Başkurt, Bahri Can Peki Özdere, kardeşlerim Hakan Yıldırım'a armağan olsun diyor. İkram Azar şarkısı armağan olsun diyor Bekir Aydın. İçinde armağan olsun diyor. Peki ilerleyen zamanda yer vermeye çalışalım. Biraz formatın dışına çıkmak istemiyoruz. O yüzden bu şarkıda hareketli olduğu için. Diğer bir mesajımıza geçelim. İyi yayınlar diliyorum. Kara Kızdan Resul'e bazı yaralar sadıkça değil, özlendikçe kanar. Sen benim hem en derin yaramsın hem de vazgeçemediğim en büyük aşkım. Bu şarkı sana armağan olsun Resul'üm. En büyük aşkım sensin şarkısı armağan olsun, ben varım diyor. Daha önce yer vermiştik, sıradaki güzel şarkımı sizin için de armağan olsun.

Hem en derin yaramsın hem de vazgeçemediğim en büyük aşkım. Bu şarkı sana armağan olsun Esur'um, en büyük aşkım sensin şarkısı armağan olsun ben varım diyor. Daha önce yer vermiştik sıradaki güzel şarkımı, sizin için de armağan olsun.

İyi yayınlar. Samsun Kapalı'da yatmakta olan eşim Ebru Yılmaz Karabulut'a kalbin bana kızmanı gerektirecek. Bu sefer gerçekten bir şey yok, yapma, kurban olurum. Seni canından çok seviyorum şimdilik, az miktar olarak da. Ödeme yaptım, gece için otobüs bakacağım, haber ederim. Yarın bitmeden öpüyorum kocaman.

İyi yayınlar Gül Bostancı. Çarşamba Kadın Kapalı'da C3'te yatmakta olan kardeşim Asena Afra Vanlıoğlu ve Samsun T-Tipi A10 koğuşunda her şeyim Doğukan Bostancı. Sizi çok seviyorum. Her daim varım. Şerife'nin de size selamı var. Çok öpüyorum sizi. Olacak gibi değil parçasını armağan ediyorum diyor. Gül Bostancı'dan armağan oluyor.

22.04 saatlerimiz sevgili dinleyiciler ve Kalpten Kalbe programında pazartesi gecesinde beraberiz. İyi yayınlar A14 koğuşunda yatağın sevgilim Emine'me armağan olsun. Anladım ki benim en mutlu anım seninle bomboş bir evde birbirimize yuva olmaya çalıştığımız o anmış. Şu iki günlük dünyada iki günümde sensin. Yarın geleceğim seni çok seviyorum ömrüm gümüşünden armağan olsun beklerim senin şarkısı diyor. Gümüşten armağan oluyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Kara kızdan Resul'e armağan olsun not beni arar mısın? Uygunsa diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

İyi yayınlar diliyorum Büşra Kapalı yatağın sevgilim Polat Bıçak için. Burnumda tutuyorsun şarkısını rica ediyorum. Telefonun başındayız, mutlaka aramanı, sesini duymayı bekliyoruz. Canımın eşi, seni çok seviyorum, teşekkür ederim. Şimdiden iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış Büşra. Mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Ben Emine Nurkaya. Bahra'da yatan Ahmet Taplan. Seviyoruz seni abim. Seni seven kızların hayırlı akşamların olsun. Hasretine, şerefine parçası armağan olsun diyor Emine Nurkaya'dan.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, Rafet bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun. En güzel şarkılar her şeye gönlünüzce olsun diyor. C5'te yatan eşim Taner Şahin'e hayat bazen sevdiklerimizi bizden uzaklaştırır ama hiçbir mesafe sevgimizi ve bağımızı koparamaz. Sen için içeride gün sayarken biz dışarıda sana kavuşacağımız günün hayaliyle yaşıyoruz. Her doğan güneş sana umut. Her geçen gün özgürlüğüne bir adım daha yakın olsun. Dualarım seninle, kalbim seninle. Sabret, güzel günler mutlaka gelecek. Seni çok seviyorum kocam. Bildiğin gibi değil şarkısı armağan olsun eşim Taner Şahin'e diyor.

Bu hayatta en çok seni sevdim, en çok seni özledim. Mesafeler aramıza girse de kalbimdeki yerin hiç değişmedi. Her gün adını dualarıma emanet ediyorum. Kavuşacağımız günü umutla bekliyorum. Sen benim en güzel sabrım, en kıymetli sevdam olduğun gün gelir. Bu hasret biter. Ben yine gözlerine bakıp içimden geçenleri sessizce anlatırım. Seni yüreğimin en derin yerinden seviyorum her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya dalgın dalgın parçası armağan olsun diyor. Emrah Yalçın'dan armağan oluyor. Evet, bu parça için bakalım bir başka mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Köylü'den Arda Rengen, Bekir Aydın, Dinçer Çarıkçı, Nevzat Başkurt, Fahri Can Peköz'ler, kardeşim Hakan Yıldırım'a da armağan olsun diyor.

İyi yayınlar İstanbul'dan Selam Bey. Saygılarla Samsun Kapalı'da 16 koğuşuna yatmakta olan sevdiğim, gülüşüne öldüğüm adam, ömrüm seni seviyorum adam, bütün Samsun İstanbul aşkımı duysun. Bırakacağın degem işin kum gibi parçasını elbet bir gün sevdiğim, mahkumluğun kelepçesini takmayan özgürlüğün değerini nereden bilecek sevgilim diyerek mesajını sonlandırmış denicimiz.

0: gibi. Esip keçi.
1: Yener Harun Özçelik'ten Samsu Kapalı Avon 7, Koşna Yatağan Cumali Tımarlı, Köksal Köseoğlu ve Koç'taki abi kardeşlerime selam.

0: 22-22 saatlerimiz pazartesi gecesinde sevgili dinleyiciler Sami İbrahim Eko sponsorluğunda Kaptan Kargo programında radyolarını yeni açan dinleyenlerimizi bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. Gerekirse biraz daha uzatabileceğiz ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Samsun Kabak Çocuk Ceza İnfaz Kurumu 2B koğuşundan Merşen Erdoğdu, Çopura, Metehan Çelenker ve Batuhan Erdoğan'a armağan olsun. Düştüm dara bir adayım şarkısı hediye ediyorum. Bu şekil iyi yayınlar. Bu şekilde paylaşırsanız sevinirim diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar A12. A12 koğuşundan Alper Usta baş başta gurbette yatan canlarım Gökhan Uzun, Hakan Seven, Serkan Seven, Tuğkan Geçer, Ramazan Çavuşoğlu, A2'de aynı masayı paylaştığım Anıl Kınıç, Emir Şener, Azem Hünerli, Azem Adanur, İbrahim Cem Kaya, Akın Aksoy, Furkan Çakıroğlu, Tuğkan Yılmaz, Haziri Ermetin, Burhan Dinçer, Eyüp Şahin'e farklı koğuşlarda yatan Enes Yoruklu, Resul Acar, Ahmet Hamdi, Ereze, Kemal Ercan, Oğuz Uysal'a ve Savaş Beldi'ye hepinizin ortamına selam olsun. Sizlere Vay Dayı parçasını armağan ediyorum diyor. Daha önce 21.40'da yayınlamıştık. Yol karardığında elveda diyen haindir. Bizim selamımızı da dostumuzla bakidir. Canlara selam olsun. Yolunuz açık, gönlünüz ferah olsun diyor Alper Usta baştan.
1: Arıyorlar beni adım adım. Sarlabaşı mahallesinde düştüm dara, daradayım hani.

0: Aslında her şeyin başlayıp bittiği yerdir kalp. Sever, sevilir, üzer, üzülür ama kalp dediğin beraber yaşlanıp beraber ölmeli. İşte o yüzden sana diyorum ki, benimle evlenir misin?
1: Benimle evlenir misin? Başladı her şey.
2: Samsun'dan A7 Koğuşu'na selamlar canım sevgilim Hamza. Merhaba, ben bir insanın bir insanı bu kadar sevebileceğini tahmin bile edemezdim. Bir kalp harbiden bir kere severmiş. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Bir tanem doğum günün kutlu olsun. O uzun bekleyişlerin sarılmayla biteceği gün gelecek elbet. Seni seviyorum nice yıllara şarkısını armağan ediyorum. Hamza, Marhan'a armağan olsun diyor.

Sevgili dinleyiciler, mesajlarınızla birlikte şarkılara da yer vermeye özen gösteriyoruz. Ama biraz zamana ihtiyacımız var. Yayınlanması şarkıların zaman alıyor. Mesajlarda acelesi olan dinleyenlerimiz vardır mutlaka. Onlar da mesajların sonuna sıradaki şarkıyı yazsınlar. Lütfen güzel bir şarkıya ekleyelim. Hızlı bir şekilde yer verelim. Selamünaleyküm, ben A22 Koçluğa Nevzat. Başvurta aleyküm selam Nevzat. Başta reislerim Fahrican Peki, Özler Dünçer, Çarıkçı, Harun Mutlu ve abilerim. Kardeşlerim Bekir, Gök, Berke, Aydın, Aydın, Özcan Karakoç, Umutcan Koparan, Adem Çal, Arda Rengin, Nazım Bilgin, Tansel Yılmaz, Kübra Yılmaz, Oğuzhan Kurt, Ahmet Şahin'e ve Ufuk İşler'e armağan ediyorum. İhtiyacım var şarkısını diyerek mesajını sonlandırmış Nevzat Başkurt'tan armağan oluyor. Diğer bir mesajımız: Gökhan Aslan, iyi yayınlar bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar. Her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajına son vermiş dinleyicimiz. Diğer bir mesajımız: bizlere ulaşan iyi yayınlar Tutku FM. Bu geceki tüm şarkılar içimde büyüyen adı kalbimde saklı yarime gönderiyorum. Bazı bekleyişlerin takvimi olmaz. İnsan sadece kavuşacağı güne inanır. Resul'e Karakız'dan armağan olsun diyor.

Sami Gayrimenkul sponsorluğunda sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, aseri bir şekilde C22 koğuşundan Erdal Büyükdağ, Kader Bili yaptım başta, babam Recep Büyükdağ, kardeşlerim Berkay Ağa, Ahmet Enes, Yusuf Taş, Müttalip Ömür, Mehmet Ali Gültekin, Serkan Kol oğlu, Erdem Tekin, Aslan Tarık dedi, Seyfullah Başkut, başka koğuşlarda bulunan can kardeşlerim, Tunağan Çakır, Furgan Aslan, Enes Yoruklu, Burakcan Altun ve Çarşamba'da bulunan can parçalarım Aysun Büyükdağ, Eda Büyükdağ, Tansu Kaplan, Tuana Bulut, İknoti Bete, Eda Güney için armağan ediyorum. Diğer bir mesajımız C22 koğuşundan Ahmet Enes, Çarşamba'da yatan can parçam İknoti Bete için seninle başlar şarkısını armağan ediyorum. Can parçam diyerek mesajını sonlandırmış Ahmet Enes.

Samsun Kapalı A14'te yatan Samet Çam, Hasan kardeşleri Akif, Şahin Baş ve Yasin Çam'dan gelsin. Koptum bu gece şarkısı armağan olsun diyor. Samet Çam'a armağan oluyor, sevenleriyle buluştuk.

Fıkra Femköy'den Arda Rengi'de evladım. Biliyorum zor günlerden geçiyorsun. Bazen insanın içi daralır. Zaman geçmek bilmez. Ama sakın unutma, seni düşünen, seni seven ve yolunu gözleyen ailem var. Başını dik tut, sabret, bugünlerde bir gün bitecek. Güzel günlere kavuşacağın günün hayaliyle kendine iyi bak. Ailenin selamı, duası hepsinin iyi yayınlar. Annenden de armağan olsun bu parça diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Evet, biraz mesaj birleştirme yapacağız. Gelen mesajlara göre sevgili dinleyiciler, Harun Özçelik'ten Samsun Kapalı A18 koğuşuna yatan resim Yusuf Küçük Ağa'ya ve selam olsun Ali Kınık'tan Koca Reis şarkısı Armağan Olsun diyor. Harun Özçelik'ten armağan oluyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Ferhat aileme ve bütün radyo dostlarına armağan olsun sıradaki şarkılar diyor. İyi yayınlar, ben Burhan Pala. Biricik eşim, tek prensesim Nurtaş. Seni çok seviyorum, her şeyim, evdeyim. Aklın kalmasın ben de bugün dediklerini, kafama takıldı telefon. Gününe kadar iyi düşün, bana bir cevap ver. Açma pencereyi, esme sinyaller şarkısı armağan olsun Burhan Pala'dan diyerek mesajını noktalıyor dinleyicimiz. Şarkı isteklerinizi mesajlarınızın en sona yazın sevgili dinleyiciler. Bizler de yer vermeye çalışıyoruz. Bazı şarkılar yayınlanmış oluyor. O yüzden kusura bakmayın. C11'den Tansu Kaplan'dan A22'de Dinç Ayşe Arıkçı ve Zor Günler Geçiyor, ama biliyorum ki bu karanlık günlerin sonunda aydınlık bir sabah var. Gülki Güller Aslı'nın şarkısı Armağan Olsun Tansu Kaplan'dan diyor. Daha önce yer vermiştik bu şarkıya da.

İyi yayınlar diliyorum Ayke Koçlu'ndan, Akın Aksu, Kader Birliği yaptığım canlarım Emin Şener, Anıl Kınıç, Alper Ustabaş, Hazihan Hünerli, Burhanettin Dinçer, Hasem Adanır, başka koçlarda yatmakta olan can parçalarım Ahmet Bektaş, Mert Altınsoy, Mertcan Aköz, Emirhan Yaman'a, Oğuzhan Kocaman, Hüseyin Yaman, Düzgün, Gökhan Gürbüz, Emre Eliboler, Kemal Can, Dindar, Yiğit Miraç Keşli, Emirhan Topçu'ya armağan olsun bu da mı yalan şarkısı diyor Akın Aksoy'dan.

Selamünaleyküm, ben J6 koğuşunda yatan Salih Eroğlu. Kaderbile yaptığımdayım. Halil, İbrahim Torun, abi ve kardeşlerim Rahman Öztürk, Emrullah İnce, Onur Payzi, Oğuzhan Özel, Hasan Haluk Yılmaz, Ömer Çakır, Ömer Barala, Ümit Timarlı, Efe Kil, Ahmet Tekaltına, Musal Murat, Özkaya, Yılmaz Atalar, başka koğuşlarda yatmakta olan Yahya Sisko, Ayhan Sisko, Hüseyin Kanlı, Doğukan Kocaman'a, Kaan Düzgün ve Ege Ekil, Ferhat'a, Yeşil Yurt, Okan Bayraktar, Kavak'ta yatmakta olan kardeşlerim Berkay Sözkesen'e ve Mert Torun'a çok selamlarımı iletiyorum. Elbet bir gün bir adam tanıdığım parçası Armağan Olsun benden Mert Torun'a, Armağan Olsun diyor.

0: Evet, sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Biraz daha hız verelim. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Kalpten Kalbe programında Tutku Efendi. Bizleri radyo başında, radyoları başında dinleyen bütün dinleyenlerimize paylaşıyoruz. Tutku Efendi Bafra Kapalı'da A15 koğuşunda yatan abime, resime selam olsun. Her gece gözlerim seni arıyor abim. Evde nereye baksam seninle ilgili bir anı geliyor gözümün önüne. İnanıyorum ki bu zor günler elbet bir gün bitecek. Biz yine yan yana güzel günlerimize kavuşacağız inşallah, nerede olursan ol. Hangi zorluğun içinde kalırsan kal, bil ki bir adım arkandayım abim. Allah seni korusun, selametli kal. Kudret Yazıcı'dan abime, özledim seni şarkısı armağan olsun. İyi yayınlar mesajını ulaştırmış. Kudret Yazıcı'dan armağan oluyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Annesinden armağan olsun Arda Rengin'e diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Halit Bilginç'in güzel yorumlarından bir tanesi alıyor sırayı. Ve bir başka mesajımız bizlere ulaşan.
1: Kaç zamandır görmedim seni.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Hey sevdamın
0: güzel belası. Dinç Ayçarıkçı, Balbim Tansu buralarda seni her gün özleyen, sesini ve varlığını yüreğinde taşıyan biri var. Bil ki aklımda, kalbimde hep sende, seni seviyorum. Sende kalmış parçası ikimize armağan olsun TKDC diyerek mesajını sonlandırıyor.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: 20.02 saatlerimiz pazartesi gecesinde beraberiz. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Bir kez daha hatırlatıyoruz. İyi yayınlar Tunan Uçar. Samsun kapalı T-tipi A7. Düzeltiyorum pardon, C7. Koğuşunda yatmakta olan Muhammed Ali Tanrıverdi kardeşime. Karanlıkta koşan elbet düşecek. Biz yaşadıkça oyun devam edecek Can kardeşim. Ve ona buradan Sabır Kalmadı şarkısını armağan ediyorum. Tunahan Uçar'dan armağan olsun Muhammed Ali Tanrıverdi için diyor. Sonrasında diğer bir mesajımız, Mert ulaştırmış mesajını Tutku FM dinleyenlerine, armağan olsun ve emeği harcayanlara her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Mert içinde giriyor.

0: İyi yayınlar Samsun TTP. A5 koğuşunda canımın içi Kadir'ime armağan ediyorum al ömrümü şarkısı armağan olsun. Canımın içi Kadir'ime armağan olsun bu parça diyor denicimiz.
1: Tutku FM. Bölgenin

şarkımız için bir kısa mesajımız daha var. İyi yayınlar Köylü'den Arda Rengin'e ve aileme armağan olsun tüm güzel şarkılar ve bu şarkı diyor. Köylü'den Arda Rengin'e armağan oluyor.

Yüzden olgunlaşları kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Seni özlemek zor ama senden vazgeçmek imkansız çünkü sen benim gönlümün seçtiği ömrümün en güzel yerinde sakladığım insansın. Ne duvarlar ne mesafeler sana olan sevgimi benden alabilir. Günler geçsin yeter ki sonunda sana kavuşacağımı bileyim. Ben seni beklemeye değil seninle yeniden güzel günler yaşamaya inanıyorum. O güne kadar kalbim hep seninle, seni çok seviyorum ömrüm. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya kanım kurusun parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın.

İyi yayınlar, ben A22 koğuşundan Nevzat Başkurt, kader biri yaptım. Nazım Bilgin kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Nice güzel günlerdi birlikte görmek, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Yalnız değilsin parça.

0: için Ebru Yılmaz Karabulut'a nefesim, otobüs var, hallettim, yetişirim. İnşallah geleceğim, ben çok özledim seni sevdam, az kaldı o güneş bize de doğacak. Kızlarım da ben de öpüyoruz kocaman seni. Kalbim iyi ki varsın canımın içi. Türkan'dan eşine armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış denicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, ben Metin. Bütün radyo dostlarına ve Tutku FM dinleyenlerine armağan olsun, her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırıyor denicimiz. Bir başka mesajımız ise bizlere ulaşan Gökhan Taslıoğlu'ndan. Samsun Kapalı'da yatan abim Harun Özçelik ve kardeşim Ahmet Almus'ta selam olsun, az kaldı, az daha sabır, kavuşacağız en yakın zamanda inşallah, elbet bir gün. Durdurun dünyayı şarkısı armağan olsun diyor Gökhan Taslıoğlu'ndan, armağan oluyor sevdiklerine.
1: Taner'lesiniz.

Usta Mevki Gayrimenkul sponsorluğunda pazartesi gecesinde 23.19 yaptık saatlerimizi değerli dinleyiciler. Daha seri olacağız ama WhatsApp zaman zaman kapanıp açıldığı için biraz beni yavaşlatıyor. O yüzden ben de hızlı olmak istedikçe WhatsApp yavaşlıyor. Gelen mesaj yoğunluğundan. Özetle tüm mesajlarınıza sırayla yer veriyoruz ve hemen sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar A2 koğuşundan Cem Kaya, beraber kader bile yaptım arkadaşlarım Azcan Hünerli, Emir Şener, Alper, Usta Başhanım Kılınç, Azem Adanur, Elias'a Şahin Fırkan Çakıroğlu, Mehmet Yener'e, Azeri Feru, İlker Özay, Burhanettin Dinçer, Hakan Erek ve A14'te yatan abilerim kardeşlerim Çetin Kalaycı, Fırkan Aydın, Alper Güler'e, Emre Bülkan, Süleyman Çetin, Oğuz, Ünal Hami, Tek Altın ve başka koğuşlarda yatan Ahmet Hamdi, Enes Yoruklu abi.

Evet, Müslüm Gürses'in güzel bir yorumu. Sevenleriyle buluştu sevgili dinleyiciler. Varsa mesajlarını, sevdiklerinizi, sevenlerinizi WhatsApp üzerinden ulaştırabilirsiniz. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Tutku FM Köylü'den Arda Rengi'ne evladım. Biliyorum zor günlerden geçiyorsun. Bazen insanın içi daralır, zaman geçmek bilmez ama sakın unutma. Seni düşünen, seni seven ve yolunu gözleyen ailem var. Başını dik tut, sabit. Bu günlerde bir gün bitecek. Güzel günlerde kavuşacağın günü hayaliyle kendine iyi bak. Ailenin selamı, duası hepsine iyi yayınlar diliyorum. Arda Rengi'ne armağan olsun ailesinden diyor.

Terörsüz Türkiye için tarihi düzenleme meclisten geçti. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kurulunda 468 oyla kabul edilerek yasalaştı sevgili dinleyiciler. Ben bu yasanın geçmesini istemeyenlerden biriyim. Hacem Birliği'ni İzmir Gaziemir'de 90'lı yıllarda Usta Birliği'ni Bingöl'de yaptım. Yanımda göreve gittiğim birçok arkadaşımızdan şehit olanlar oldu. Helikopterle şehit cenazeleri gelirken gördüm. Ben o günleri unutmadım. Bingöl'den geçtim, Muş'tan geçtim. Sonrasında Elazığ'da birçok yerde görev yaptım ulaştırma olarak. Bizler bu vatan için binlerce şehit verdik. Şehitlerimizi unutmuyoruz. Şehitlerimizi her zaman hatırlıyoruz, yad ediyoruz. Onlarla helalleşmeden olmaz hiçbir şey diyoruz ve devam ediyoruz geceye. Hayatımdaki en özel insana, sevgilim Kaan Uncuoğlu'na, araya mesafeler girse de kalbimin tam ortasındasın. Şarkıda dediği gibi, sen varsan her şey tamam, seni çok özledim. Haktan yalan olmaz şarkısı Kaan Uncuoğlu'na armağan olsun.

Evet, devam ediyoruz geceye. WhatsApp üzerinden aramalara cevap veremiyoruz şu anda sevgili dinleyiciler. Mesaj atıp sorabilirsiniz. Öğrenmek istediğiniz bir şey varsa ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz yayını aksatmadan. Berkay Şahin'den Samsun'da A17 koğuşuna yatan Harun Özçelik'e seni çok özledim balım. Burnumda tütüyorsun resmen, en yakın zamanda kavuşacağız biliyorum. İnşallah. Bella da babasını çok özledi. Seni her şeyden çok seviyorum. 333 her şeyim. Sar zamanı geriye şarkısı armağan olsun diyor Berkay Şahin'den.

Pasta zamanı geriye güzel bir yorumdu. Sevgili dinleyiciler, sevenleriyle buluşturduk ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi geceler çarşamba kadın. Kapalıda misafir olan yol arkadaşım Sudenaz Ateşe'ye sesleniyorum canım kızım. Elimden gelse yeryüzündeki tüm dertlerden uzak bir dünya kurup seni oraya koymayı dilerdim. Yolunda ayağına değecek taşı, seni üşütecek rüzgarı, sana dert olacak her şeyi senden uzak tutup sadece senin mutluluğun izlemek isterdim. Hayat seni hiç incitmesin güzel kokulum. Annen senin yoluna canını koyar. Bütün şarkılar sana armağan olsun. Sudenaz Ateş ediyor.

seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum, ama ben seni yaşıyorum.

23.44 saatlerimiz pazartesi gecesinde sevgili dinleyiciler. Bekleyen mesajlarımız var. Hepsine yer vereceğiz. Gelen mesajları da listemize dahil ediyoruz. İyi yayınlar, ben Nevzat Başkurt. Teşekkür ediyorum. Çarşamba Kadın Kapalı'da bulunan başta can dostum Tansu Kaplan selamını aldım. Her daim yanındayım bunu bil yeter. Diğer koğuşlarda bulunan Rabia Karadağ, Kader Güneş, Beyza Yavuzer, Sümeyya Nur, Menteşe, Hacer Kandemir'i, Sertap Ertürk ve Gülşah Baştürk'e özgür günlerde kavuşmak dileğiyle armağan olsun. Dün gece parçası armağan olsun Nevzat Başkurt.

Evet, yayınımızı biraz daha uzatacağız bu güzel gecede sevgili dinleyiciler. Bizler sizlere, sizler bizlere çok değer veriyorsunuz. Teşekkür ederim. Bazen gecenin sessizliğinde seni düşünüyorum. Sanki yanımdaymışsın gibi kalbim huzur buluyor. Seni özlemek içimi acısa da sevginden hiç vazgeçmiyorum. Çünkü sen benim gelip geçici bir hevesim değil. Ömrüme yazdığım en güzel insansın. Gün gelecek, o demir kapılar ardında kalan günler bitecek ve ben seni yeniden kollarıma alacağım. O güne kadar bil ki kalbimde senden başka kimse yok. Seni her geçen gün daha çok seviyorum her şeyim. Emrah Yağçı'ndan Kübra'ya. Sinan Kartal çok seviyorum parçası armağan olsun diyor Emrah Yağçı.

Ey benim yürek yaram, ey benim gözü karam, sensizliğin son durağındayım. Kazan da sen, belam da sen. Dön gel şu yüzüm gülsün, dön gel ömrüme baharlar gelsin. Dön gel, dön gel.

Sam Evvel Makeup sponsorluğunda pazartesi gecesinde beraberiz. İyi yayınlar A20'de olan için Burak Can Aslan aşkım haberlerini alıyorum. İyi olman beni de burada güçlü kılıyor. İzmir'e şimdilik gitmiyorum, her şey yolunda, merak etme, sadece sana kırgınım. Beni sensiz bıraktığın için dualarım seninle. Sevgilim çok uzaktasın ama sevgin bir nefes kadar yakın hissettiriyor. Huzurum, kalbim, ruhum, sol yanım, iyi ki varsın söyle parçası. Eşim Burak Can Aslan'a armağan olsun diyor.

0: Yeniden köylüden Arda rengine armağan olsun diyor ve annesinden de Arda rengine armağan oluyor. Kamran Akkor yorum alıyor, sırayı anadan ayrı diyor.
1: Tutku FM.

0: varsa aradığın ev Samev Gayrimenkul katkılarıyla.
1: Hafta içi 20 ve 23.55 saatler arasında yer veriyoruz mesajlarınıza ama yayınımızı şu an için biraz daha uzatacağız sevgili dinleyiciler. Bekleyen mesajlarımız var, hepsine yer vereceğiz. A21 koşundan Fatih Polat aynı sofrayı paylaştı. Mavim canım kanım reisim Samet Yıldırım'a selam ederim. Karlı Dağlar şarkısını armağan ediyorum. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Hasan Seçkin, kardeşinizden Samet Yıldırım abim, Serkan Bayram abim, canlarım elbet bir gün kavuşmak dileğiyle diyor.

Yena deli gömleğini Resul'e istiyorum çünkü sen yokken anladım. İnsan bazen bir kişiyi değil, onunla kurduğu bütün hayatı özlüyormuş. Benim içimde yarım kalan ne varsa senin adınla susuyor. Bu şarkı yokluğunu, alışamadığım bir lokmayı böldüğüm adama, kara kızdan her şeyim Resul Dalbey'e armağan olsun diyor.

Evet, Kalpten Kalbe programında geceye dair son bir mesajımız var. Yer veriyoruz hemen. Bazen gecenin sessizliğinde seni düşünüyorum. Sanki yanımdaymışsın gibi kalbim huzur buluyor. Seni özlemek içime acısa da sevginden hiç vazgeçmiyorum. Çünkü sen benim gelip geçici bir hevesim değil. Ömrüme yazdığım en güzel insansın. Gün gelecek, o demir kapılar ardında kalan günler bitecek ve ben seni yeniden kollarıma alacağım. O güne kadar bil ki kalbimde senden başka kimse yok. Seni her geçen gün daha çok seviyorum. Her şeyim Emrah Yalçın'dan. Kübra'ya armağan olsun. Çok seviyorum parçası. Bir önceki mesajı okumuşuz. Gecenin son mesajı olaraktan seninle arama yollar girdi, zaman girdi, demir kapılar girdi ama sevgimden hiçbir şey eksilmedi. Her gün seni biraz daha özlüyor. Kavuşacağımız günü biraz daha sabırla bekliyorum. Sen benim vazgeçemediğim sevdam, kalbimdeki en güzel yerimsin. Gün gelir bu hasret biter. Ben de sana sarılıp bütün bekleyişimizi bir anda unuturum. O güne kadar bil ki yüreğim hep seninle. Seni çok seviyorum. Yarın aramanı bekliyorum. Kendine çok iyi bak. Seni kocaman öpüyorum. Rabbime emanetsin. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya çok özledim parçası armağan olsun diyor. Gecenin son mesajı Emrah Yalçın ve sevdikleri için geliyor. Mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler saat 20.00'da tekrar beraber olmak üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: yazdırdın ki sana küseyim? Bütün sıkıntım, kederim, kavgam kendimleydi. Sana yansıttığım için özür dilerim. Sizi çok özledim. Sizi çok özledim. Sizi çok özledim.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

senle yaşadığım o yılları hiç yaşanmaması. Yaşadığımız o büyük aşkı bir rüya, bir masalmış, bir yalanmış say. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin.

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.